0: kendini gözü kurtar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfa'u.